0: 坏了呢？可见是楚国环境太坏的缘故。楚王啊，我劝您应该好好整顿一下国家了。楚王没想到这次又被晏子讽刺了，气得半天说不出话来。从此他再也不敢看不起齐国的使者了。晏子后来成为了历史上有名的宰相，为齐国的稳定和发展做出了很大的贡献，就连孔子都对他赞叹不已呢。
1: Yenzi'nin Çubeklik'e elçi bulup birisi. Çubeklik'e Yenzi'ni Çubeklik'e elçilik'e evetipdu. Aynı vaqtta Çubeklik'e xili çoğun beklik bulgaçka kiçikini Çubeklik'ini közge ilip mi koymaydıken? Şuna Çubeki Yenzi'ni əhmək kılmaqçı bubdu. Yenzi Çubeklik'inin astanısı giyitip kelgini de şehir qovqının çın takalqalıqını görüpdu. Kütualgılı çıqan əməldar onu yeniden içilgan kiçikini bir işikten kirişki təklip qıpdu. Yenzi nahayti pakar ikken, Çubeginin özünün pakarlıqını mazak kılvatkallıqını bilip təmkin qiyapette. Voy, bu nədimi şehir qovqı bolsun? İniqli işt usuğu? İşt bəglikigi əlçiliki bağan ademla işt usuğu kırdu. Əciba Çubeglik işt bəglik oxşumamdu? Dəpdu. Bu gepni anlığan Çubegliginin əməldari çoğun qovqını içip Yenzini kırgızışki məcbur bobdu. Yenzi ordığı kepdu. Çubegi onu körüp hayran bulgan kıyapette. Bu kandak iş, acaba Çubeglik'i de adem kalmadım ha? Dep sorabdu. Çubeglik'i de ademlerinin haddi hesabı yok. Kişiler yanlarını kötürsüle asmanı tosu alaydı. Her bir adem pişanısıdaki terni birli silkse, şehir hudu yağmur yakkandak bulup gidiyordu. Alileri, kandaksigi Çubeglik'i de adem kalmadım o deydi la? Depdu Yenzi. Çubegi Yenzi'nin kıltakı çükerlikini körüp kuşluğada. Çubeglik'i de şunç köp adem bağ bolsa neymiş kısızdak bir pakinekini elçilikke evetidu? Dep sorabdu. Yenzi hiç bir temtirmestin. Biznin Çubeglik'i de adem hakikaten bekçik. İhtisaslıkla samandak. Şuna begi peziletlik beglikler'e esil adem elçilikke evetilidu. Begi galvan beglikler'e adetki adem elçilikke evetilidu dep kaydiyosun turguzulgan. Mağı kesek men Çubeglik'i en yarmaz adem. Şuna beglikinlağı elçi bulup evetildim. Dep cevap verip du. Çubegi əslide Yenzi'ni haqaretlemekçi bulgan iken. Oylumuğa yerdin Yenzi'nin mazak kılışığı uçurap qatlı qazaplanıp du. Lekin Yenzi'nin parasiti ve sözmellikigi ihtiyarsız kayıl bop du. Yenzi Çubeglik'i elçilik vazifesini toluq orunlap Çubegi'ni xursan qıptu. Uzaq ötmeyi Çubegi Yenzi'ni yeni bir qitim Çubeglik'i elçilik'i evetip du. Aldın qitim Yenzi'nin haqaretik uçurgalıqı tem bergisi kelmegen Çubegi, Yenzi'nin yeni Çubeglik'i kilidigallık haberini anlapla bir qancı vezirini yığıptı da Yenzi'ni mat kılıp Çubeglik'inin abroyunu qaydı tikleş doğrusu da məslihatleşip du. Ular bir haza kengashkendin kin bir meydan oyun körüstüşünü bekitip du. Yenzi Çubegi bilen ikinci qitim körüşüp salamış bolğandın kin ikkeylen udul mu udul oldurup du. Bu cağda bir ordu karavuli bir məhbusunu ordığı yalıp əkirip du. Çubegi, bu nime adem? Qandaq cinayet ötküzüp du? Dep sorab du. Alileri, bu Çubeglik'in kagen ademken, biznin Çubeglik'i de oğırlık, bulançılık kılıp nurgun eskişlerini kıldı. Dep du ordu karavuli. Çubegi bu gepni anlığandın kin, Yenzi'ye burulup nahaydı ümitsizlenen kıyapette. Bu nime iş? Acaba Çubeglik'dikilerinin hemisi oğur bulançı mı? Dep du. Men Xoyxı Deryasının cenubudaki cüzüler çoğun hem tatlıq, bək yiyişlik. Lekin Xoyxı Deryasının şimalığı köçürüp tikilse, çüçümel hem kırtaq, naydı lauz bulup kalıdı dep anlığan. Bunun sebebini bilemdi la. Bunu muhit keltürüp çıkağan. Bu mehbusun tonu imen. O Çubeglik'de nahaydı qaidlik yaxşı adam idi. Qandaq bulup Çubeglik'i kilipli osal adam bulup kalıdı. Körülüşkü buludu ki, Çubeglik'nin muhiti yaxşı bombağaçkı şundaq boğan. Çubegi, bəgliklerini obdan tertip salsla boğudak. Dep cevap berip du Yenzi təmkillik bilen. Bu qitimi Yenzi'nin məsğırsigi qilişini oylumağan Çubegi açıqıdan bir hazağıcı gəpmi qılalmabdu. Şununun kiyin o Çubeglik'nin əlçisini közge ılmaslıqı pedin anmabdu. Yenzi kiyin tarixtiki danlıq vəzirge aylınıp Çubeglik'nin muqumluqi ve taraqiyatı üçün zor tökbeləni qoşubdu. O hatta kunzunun mı maqtışıgı sazavir bulgan ikan.